0: Baba.
1: Ha? Doktor.
2: Söyleyeyim asla beni sana sonra. Bir şu.
0: Mami, tavalarda söz ayrı.
3: Martin söz ayrı.
0: Ki uyum.
3: Mamar no banda gari. Matin no bie bai bai na zahanza.
0: Tara mami, I'm just 15. Malaze pon meza.
3: Disi.